0: même les quais. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke.
1: Masiya.
0: Nerede, memleke. Medmeke. Nerede, memleke. Nerede, memleke. Nerede, memleke.
1: Masiya.
0: Memleke. Nerede, memleke.
1: Masiya.
0: Memleke.
1: Masiya.
0: Memleke.
1: Yeah, yeah.
0: Memleke.
1: Masiya.
0: Memleke.
1: Masiya.

0: Prima.
1: Yok yok, onu Nuri Nuri.
0: Yok.
1: Alhan. Gelişinin can dayan, nazı gelin ayağın da Dallas. Ayağımda gibi şan, ince bakız gibi şan, yavru ceylan gibi kaçan, seke seke çaydan geçen, nazı gelin ayağın da Dallas.
0: Dallas.
1: Ayağımda gibi şan, ince bakır gibi şan, cayar cayar cayar değil, nazı gelin ayağın tam Dallas. Ayağımda gibi şan, ince bakır gibi şan, yavru ceylan gibi kaçan, seke seke çaydan geçen, nasıl gelir ayağa Dallas. Gibi şan, yok, mastika mastika.